gidelim. Maya gönlümün yanı. Sabah eder sokakları kendi bari. Hem öbürüyle acı gördüm. Like, share ve subscribe gördüm.